Radyo Derdimendis Exclusive. Vincecebs is Paulops. Ipove. Zhra shvidi da erti. Radyo Derdimendi. Radyo Derdimendis Exclusive.

çiğimi sade dedem et. Çiğimim zedem tuare. Meşiniz sunt koski mahsus. Mahsus bit hulup dip holo çen serilips. Hat gil sarut mubdi çen zgul şi sva. Vardep suğu bodi şen zenden.